0: Merhaba Radyo Blackout. Sansürü kapatın, Radyo Blackout'u açın.
1: Hallo Radyo Blackout. Zensur aus, Radyo Blackout an.
2: G'day Radyo Blackout. Turn off that censorship and turn on Radyo Blackout. Yeah.
3: Здравей Радио Blackout. Включете Радио Blackout и изключете цензурата.
4: Ciao Radyo Blackout. Spegni la censura, accendi Radyo Blackout.

0: Ben Mahsa Amini.
1: Mahsa Amini.
2: My name is Mahsa Amini.
3: I'm Mahsa Amini.
4: Mahsa Amini.
5: Özgürlük için.
6: Mahsa Amini.
7: Mahsa Amini.
8: Mahsa Amini.
9: Kız kardeşlerimiz için.
10: İnadına isyan.
11: İnadına isyan.
12: İnadına özgürlük.
13: İnadına isyan.
14: İnadına özgürlük.
15: Mahsa Amini ve diğer öldürülen İranlı kadınların anısına saygıyla.
16: Women.
17: Life.
18: Freedom.
19: Mujeres.
20: Vida. Libertad.
21: Jin.
22: Ziyan.
23: En azadi.
24: Azadi. Azadi.
25: İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum.
26: Bu özgürlük direnişinde.
27: Birlikteyiz.
28: Yanınızdayız.
29: Ve güçlüyüz.
30: Euer Leid, Schmerz und Kummer ist auch unser.
31: Özgürlüğü için mücadele eden
32: tüm İranlı kız kardeşlerimi.
33: My sisters in Iran.
34: Tüm kalbimle yanınızdayım.
35: Dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum.
36: Kalbim sizinle.
37: Kendi yaşam hakları.
38: Özgürlükleri için direnen
39: tüm kadınların
40: sonuna kadar yanlarındayız.
41: We as the Turkish female filmmakers.
42: We stand in solidarity with our sisters
43: and LGBTI people of Iran.
44: In solidarietà con le donne iraniane.
45: Je soutiens la révolution des femmes en Iran.
46: El kullu al-mar'ati al-huq fi al-hurriyya wal-ikhtiyar.
47: Şimdi onların sesi olma zamanı.
48: İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız.
49: Femen Iran,
50: we are with you.
51: Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
52: You'll never walk alone.
53: Herkes duyana kadar söylüyoruz.
54: Mahsa Amini.
55: Mahsa Amini.
56: Mahsa Amini.
57: Mahsa Amini.